Och det är radio.

Thank you.

0: Günün kısa bir molasında yeni bir yatırım bilgisine kulak ver. Ekonomi ve finans alanındaki makalelerden hazırlanan sesli makaleler, müzik akışının içinde gün boyu Odeya Radyo'da.
1: Thank you.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yılın son çeyreğine girerken ekonomi gündemi hızlanıyor, piyasa hareketleri yakından takip ediliyor. Odeya Radyo yatırım dünyasına dair güncel içerikleri ve sakin müzik seçkisiyle gününe eşlik etmeye devam ediyor.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagger.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'in meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

Türkiye'de ve dünyada haftanın öne çıkan ekonomik gelişmelerine daha yakından bakmaya ne dersin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündem, piyasaları sade ve yalın bir dille her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da senin için analiz ediyor.

Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündem, piyasaları sade ve yalın bir dille her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da senin için analiz ediyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odeya ile hazırlanan ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları ile ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odeya Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odeya Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Şehri sararken Odeon Radyo'da müzik ve yatırım aynı akışta buluşuyor. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla dinlenirken ekonomi ve yatırım odaklı içerikleri takip etmek için kulağın Odeon Radyo'da ol.

0: Och det är radio.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, emtia nedir?
3: Petrol, buğday veya bakır. Emtia dendiğinde akla ilk gelen bu örneklerin hepsi doğru. Ancak emtiayı gerçekten anlamak için onun ne olmadığını kavramak gerek. Emtia özünde ticarete konu olan ve standart nitelik taşıyan tüm malların genel adıdır. Ancak onu hisse senedi, fon veya döviz gibi saf finansal varlıklardan ayıran temel fark doğrudan fiziksel dünyaya ve ham maddeye dayanmasıdır. Bir emtiaya yöneldiğinizde bir şirketin gelecekteki performansına veya bilançosuna ortak olmak yerine doğrudan o ürünün kendisine yani dünyanın temel yapı taşlarına yatırım yapmış olursunuz. Emtia dünyası enerjiden tarım ürünlerine, sanayi metallerinden hayvancılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Kıymetli madenler de emtia sınıfına girmekle birlikte özellikle petrol, buğday veya bakır gibi ürünler reel üretimin doğrudan girdisidir. Her grubun arz talep dinamikleri birbirinden tamamen farklı. Bir sektörde kriz, diğerinde fırsat demek olabilir. Bu çeşitlilik emtia dünyasını hem karmaşık hem de son derece ilgi çekici kılıyor. Özetle emtia yatırımı şirketlerin bilançolarına veya performansına değil, dünyanın ham madde ihtiyacına ve küresel arz talep dengesine odaklanmaktır. Bu yönüyle emtialar finans piyasalarından ziyade reel ekonominin nabzını doğrudan tutan varlıklar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.
4: Together through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby.

Tasarruftan birikime, birikimden yatırıma uzanan yolculuk doğru bilgiyle başlar. Finansal okuryazarlığını geliştirecek programlar ve yatırım içerikleri ODE Radyo'da seni bekliyor.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyo.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Geleceğinizi güvence altına alın. Tasarruflu yaşam için ekonomik öneriler. Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde gelir ve giderleri daha yakından takip etmek, yalnızca bugünün bütçesini yönetmek için değil, geleceğe daha hazırlıklı olmak için de önem taşıyor. Peki tasarruflu bir yaşam için nereden başlamak, birikimleri nasıl büyütmek ve günlük harcamaları nasıl daha bilinçli yönetmek gerekiyor? Bu kısa makalede bütçe yönetiminden yatırıma uzanan temel adımlara birlikte bakıyoruz. Yazının tamamına Augusto'daki Yatırım Bay Odaya sayfasından ulaşabilirsiniz. Tasarruflu bir yaşamın ilk adımı gelir ve giderleri net bir şekilde belirlemek olabilir. Aylık gelir kaynaklarını ve düzenli harcamaları listelemek, bütçede nereye ne kadar para gittiğini görmek ve gereksiz harcamaları fark etmek için güzel bir başlangıçtır. Örneğin dışarıda yenilen yemeklerin sıklığını azaltmak veya abonelik hizmetlerini gözden geçirmek gibi basit adımlar bile bütçenizde önemli farklar yaratabilir. Evde veya ulaşımda atılacak küçük adımlar da tasarrufa katkı sağlayabilir. Enerji ve su kullanımına dikkat etmek, alışverişe listeyle çıkmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak, toplu taşıma ya da yürüyüşü tercih etmek bütçede beklenmedik farklar yaratabilir. Finansal sağlığı korumanın önemli başlıklarından biri de borç yönetimidir. Mevcut borçları ve faiz oranlarını gözden geçirerek bir ödeme planı oluşturmak, mali yükü daha kontrollü yönetmeye yardımcı olur. Özellikle faiz oranı daha yüksek borçlara öncelik vermek, toplam mali yükü azaltmaya katkı sağlayabilir. Kredi kartını bilinçli kullanmak da borç yönetiminin önemli bir parçasıdır. Daha fazla tasarruf yapmak isteyenler için ek gelir kaynakları yaratmak da bir yöntem. Örneğin freelance projeler, çevrim içi dersler ya da farklı becerileri gelire dönüştürmek birikimleri artırma imkanı sunabilir. Gelelim tasarrufu düzenli hale getirmenin yollarından biri olan tasarruf hesaplarına. Belirli bir tutarın düzenli olarak bu hesaplara aktarılması, birikimi sistemli hale getirerek tasarrufun bir alışkanlığa dönüşmesine yardımcı olabilir. Finansal güvenlik için bir diğer önemli konu da beklenmedik giderler için oluşturulan acil durum fonu. İş kaybı, sağlık giderleri ya da ani masraflar gibi durumlarda bu fon borçlanmadan hareket edebilmek için bir güvence oluşturabilir. Uzmanlar acil durum fonunun en az 3 ila 6 aylık giderleri karşılayacak kadar birikim içermesini öneriyor. Diğer yandan düzenli ve planlı yatırımlar yapmak da başlangıçta güçlü görünen birikimlerin uzun vadede büyümesine imkan sağlayabilir. Yatırım araçları arasında hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları veya gayrimenkul gibi birçok seçenek bulunur. Ancak bunların risk ve getiri potansiyelleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle yatırım tercihlerinde kişinin kendi finansal hedeflerini ve risk toleransını dikkate alması önem taşır. Yatırım yaparken portföyü çeşitlendirmek de riskleri dengelemek için önemli bir stratejidir. Bu strateji birikimleri korurken farklı büyüme fırsatlarından yararlanmayı sağlayabilir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yatırım süreçlerini daha kolay ve erişilebilir hale getiren birçok uygulama birikimleri yönetmeyi de pratik hale getiriyor. Odaya uygulaması da yatırım yaparken uzman görüşlerine ve farklı yatırım seçeneklerine ulaşmanıza yardımcı olarak finansal kararlarınızı daha bilinçli şekilde almanızı destekliyor. Özetle tasarruflu bir yaşam yalnızca harcamaları kısmak anlamına gelmiyor. Bütçeyi tanımak, gereksiz giderleri azaltmak, düzenli birikim yapmak ve birikimleri hedefe uygun şekilde değerlendirmek geleceğe hazırlanmanın önemli parçaları. Finansal hayatınızı daha bilinçli yönetmenize yardımcı olacak farklı konular, uzman görüşleri ve gününüze eşlik eden müzikler için Odaya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
0: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Duran vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

karşılaştığın kavramlar ne anlama geliyor? Gündemdeki gelişmeler yatırımcılar için neden önemli? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle haftanın sorusu Odea Radyo'nun günlük yayın akışında seni bekliyor.

Hayatın temposuna yetişmeye çalışırken yatırım gündeminden uzak kalma. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, güncel ekonomi içeriklerini özenle seçilmiş down tempo ve chill out müziklerle bir araya getiriyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: was that?
1: Sonbaharın sakinliğine eşlik edecek dinlendirici bir müzik molasına ne dersin? Odeye Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'in hazırladığı Chill Out ve Down Tempo seçkiler her perşembe saat 15'te tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Derin'le

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, küresel gelişmeler emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor?
3: Emtia fiyatları küresel makro döngülerin net bir şekilde fiyatlandığı varlık sınıflarıdır. Petrole baktığınızda jeopolitik tansiyonu ve büyüme beklentisini, tarım ürünlerine baktığınızda iklim riskini ve arz şoklarını, metallere baktığınızda sanayi üretiminin nabzını okuyabilirsin. Bu yüzden emtia takip etmek sadece yatırım değil, dünyayı daha net anlamak demektir. Son yıllarda fiyatları en hızlı hareket ettiren başlıklardan biri jeopolitik riskler oldu. Savaşlar aynı anda petrolü, doğalgazı, buğdayı ve gübreyi sarsabilir. Çünkü emtia piyasalarında her şey birbirine bağlıdır. Bir tedarik zinciri kırıldığında etkisi domino taşı gibi başka ürünlere de yayılır. Döviz cephesi de kritik. Emtialar çoğunlukla dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar endeksi güçlendiğinde emtialar genelde baskı altında kalır. Çünkü diğer para birimleri alım yapan ülkeler için maliyet artar, talep zayıflar. Dolar zayıfladığında ise bu baskı azalır. Tarımsal emtialarda ise sahneyi hava koşulları belirler. Kuraklık, don ya da sel gibi olaylar soya ve buğday gibi ürünlerde fiyatları kısa sürede dramatik şekilde oynatabilir. İklim değişikliği bu belirsizliği daha da arttırıyor. Son olarak spekülatif işlemler. Büyük fonlar emtia fiyatlarını bazen gerçek arz talepten bile daha fazla etkileyebilir. Bu da emtia piyasalarını hem dinamik hem öngörmesi güç bir alan yapıyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
4: Parce qu'il y aura toujours des fous.

Yeni hafta başladı. Veriler, beklentiler ve piyasaların yönünü etkileyen gelişmeler yeniden gündemde. Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, tüm bu gelişmelerin yatırım dünyasındaki karşılığını yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümler her pazartesi saat 11'de, tekrarlarıysa her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin.
0: Odea Radyo.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

tek bir bültende buluşuyor. Güncel yatırım konularına odaklanan videolar, podcastler ve makaleler, Odaya Yatırım Odaklı Bülten'in yeni sayılarıyla her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım by Odeya kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'da ise tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurları arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım by Odeya kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odeya Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odeya Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

And let me land this ship. Space will be my home.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Geleceğinizi güvence altına alın. Tasarruflu yaşam için ekonomik öneriler. Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde gelir ve giderleri daha yakından takip etmek, yalnızca bugünün bütçesini yönetmek için değil, geleceğe daha hazırlıklı olmak için de önem taşıyor. Peki tasarruflu bir yaşam için nereden başlamak, birikimleri nasıl büyütmek ve günlük harcamaları nasıl daha bilinçli yönetmek gerekiyor? Bu kısa makalede bütçe yönetiminden yatırıma uzanan temel adımlara birlikte bakıyoruz. Yazının tamamına Augusto'daki Yatırım Bay Odaya sayfasından ulaşabilirsiniz. Tasarruflu bir yaşamın ilk adımı gelir ve giderleri net bir şekilde belirlemek olabilir. Aylık gelir kaynaklarını ve düzenli harcamaları listelemek, bütçede nereye ne kadar para gittiğini görmek ve gereksiz harcamaları fark etmek için güzel bir başlangıçtır. Örneğin dışarıda yenilen yemeklerin sıklığını azaltmak veya abonelik hizmetlerini gözden geçirmek gibi basit adımlar bile bütçenizde önemli farklar yaratabilir. Evde veya ulaşımda atılacak küçük adımlar da tasarrufa katkı sağlayabilir. Enerji ve su kullanımına dikkat etmek, alışverişe listeyle çıkmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak, toplu taşıma ya da yürüyüşü tercih etmek bütçede beklenmedik farklar yaratabilir. Finansal sağlığı korumanın önemli başlıklarından biri de borç yönetimidir. Mevcut borçları ve faiz oranlarını gözden geçirerek bir ödeme planı oluşturmak, mali yükü daha kontrollü yönetmeye yardımcı olur. Özellikle faiz oranı daha yüksek borçlara öncelik vermek, toplam mali yükü azaltmaya katkı sağlayabilir. Kredi kartını bilinçli kullanmak da borç yönetiminin önemli bir parçasıdır. Daha fazla tasarruf yapmak isteyenler için ek gelir kaynakları yaratmak da bir yöntem. Örneğin freelance projeler, çevrim içi dersler ya da farklı becerileri gelire dönüştürmek birikimleri artırma imkanı sunabilir. Gelelim tasarrufu düzenli hale getirmenin yollarından biri olan tasarruf hesaplarına. Belirli bir tutarın düzenli olarak bu hesaplara aktarılması, birikimi sistemli hale getirerek tasarrufun bir alışkanlığa dönüşmesine yardımcı olabilir. Finansal güvenlik için bir diğer önemli konu da beklenmedik giderler için oluşturulan acil durum fonu. İş kaybı, sağlık giderleri ya da ani masraflar gibi durumlarda bu fon borçlanmadan hareket edebilmek için bir güvence oluşturabilir. Uzmanlar acil durum fonunun en az 3 ila 6 aylık giderleri karşılayacak kadar birikim içermesini öneriyor. Diğer yandan düzenli ve planlı yatırımlar yapmak da başlangıçta güçlü görünen birikimlerin uzun vadede büyümesine imkan sağlayabilir. Yatırım araçları arasında hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları veya gayrimenkul gibi birçok seçenek bulunur. Ancak bunların risk ve getiri potansiyelleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle yatırım tercihlerinde kişinin kendi finansal hedeflerini ve risk toleransını dikkate alması önem taşır. Yatırım yaparken portföyü çeşitlendirmek de riskleri dengelemek için önemli bir stratejidir. Bu strateji birikimleri korurken farklı büyüme fırsatlarından yararlanmayı sağlayabilir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yatırım süreçlerini daha kolay ve erişilebilir hale getiren birçok uygulama birikimleri yönetmeyi de pratik hale getiriyor. Odaya uygulaması da yatırım yaparken uzman görüşlerine ve farklı yatırım seçeneklerine ulaşmanıza yardımcı olarak finansal kararlarınızı daha bilinçli şekilde almanızı destekliyor. Özetle tasarruflu bir yaşam yalnızca harcamaları kısmak anlamına gelmiyor. Bütçeyi tanımak, gereksiz giderleri azaltmak, düzenli birikim yapmak ve birikimleri hedefe uygun şekilde değerlendirmek geleceğe hazırlanmanın önemli parçaları. Finansal hayatınızı daha bilinçli yönetmenize yardımcı olacak farklı konular, uzman görüşleri ve gününüze eşlik eden müzikler için Odaya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere. Odaya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo. Yatırımlarını ve birikimlerini daha iyi yönetmen için hazırladığımız Odeya ile Yatırım Odaklı Podcast, Zeliha Saraç'ın moderatörlüğünde başlıyor.
1: Yatırım Odaklı Podcast'te hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Şimdi çok değerli, çok sevdiğim arkadaşım, aynı zamanda tabii hepiniz de yakından tanıdığı Tuncay Turşucu benimle, finansal analist. Hoş geldin Tuncay, seni gördüğüme sevindim öncelikle.
2: Zeliha hoş bulduk. Selamlar, nasılsın?
1: İyisin i̇yiyim, inşallah. İyiyim. İşte devam çok ediyoruz. Güzel. Böyle finansal okuryazarlık, finansal konularda neler yapması lazım dinleyenler, izleyenler.
2: Takip ediyorum seni.
1: Onları başarılar burada diyorum. Teşekkür ediyorum. Seni de gördüğüme sevindim, çok ayrı. Şimdi yani zaten sosyal medya hepimiz çok kullanıyoruz da, bir dinleyici, bizi takip eden kişi sosyal medyadan yazmış. Zeynep diye bir kız, 28 yaşında filan, kariyerinin de başında, evet. Daha yani daha herhalde 2-3 sene filan olmuş. 3 tane büyük hedefi var bu Zeynep'in. Bir tanesi yurt dışında bir tatil yapmak, öbürü böyle 3-4 sene içerisinde bir araba almak istiyor. Evet. Bir de emekliliği için bir yatırım yapmak istiyor ve buna için para ayırmak istiyor. Fakat şimdi bu üçü için tek bir birikim hesabı açmış, sonra kafası karışmış Zeynep. Yani ben bunu açtım ama ne kadarını ona, ne kadarını ona kullanacağını bilmiyor. Sonra böyle bir konuşuyorlarmış arkadaşlarıyla. Hedef bazlı yatırım diye bir şey duymuş Zeynep. Parayı ayrı ayrı yönetmek gerektiğini söylemişler ona. Hani evet. Her biri için ayrı bir hesap diye. Fakat o da şöyle düşünüyor. Şimdi ben üç farklı yatırımı nasıl yapacağım? Bir de ben bunları nasıl yöneteceğim? İyice kararsız kalıyor. Yani doğal olarak bu çok kişi de var. Şimdi tabii bu Zeynep'in yaşadığı, çok kişiden geliyor bu örnekler, sana da geliyordur. Evet. Çok yaygın bu. Yani hedef bazı yatırım, araba olur, ev olur, ne bileyim emeklilik olur, BES olur, artık ne dersek. Fakat işte bu ürün dağılımını nasıl yapacağını bilmiyor, farklı hedefler için ne yapacağını bilmiyor, kısa vade, uzun vade. Dolayısıyla kafası karışmış. Bu arada böyle hikayeleriniz varsa onu da söyleyeyim. Sosyal medyadan bize yazın, uzman ekonomistlerimizle değerlendireceğiz biz de. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bu Zeynep ne yapacak? Ne yapmalı daha doğrusu, hedef kere, bazlı derken?
2: Yani şunu söyleyeyim, bir kere her şeyden önce çok çok iyi olmuş. Yani bu şekilde bir vizyonu var. Bu şekilde bir fikri var, adım atmak istiyor. O açıdan bence çok şanslı. Çünkü çoğu kişi hani o yaşlarda, 28'lerde, 29, 30'larda falan böyle hesaplar düşünmez. Falan yani yapmıyorlar. Bir bakıyorlar ondan sonra işte yaş olmuş 40'lar, 45'ler falan, ya keşke bir şeyler yapsaydık falan oluyor. O nedenle yani Zeynep Hanım'ı tebrik ediyoruz.
1: Öncelikle.
2: Güzel bir fikre var. Şimdi kaç hesap açar, o konuda net bir yorum yapamayacağım ben ama.
1: Daha doğrusu hedef bazlı nasıl yapacak? Belki tek bir hesap benim her zaman ama ayrı.
2: Söylediğim şey şu, yani ne kadar, nasıl ki kendilerini rahat hissediyorlarsa o şekilde bir adım atmak. Yani en önemlisi o. Bu işlerde Zeliha, gördüğüm ve duyduğum ve bir de yaşadığım da, yani ben de çünkü yaşadım. Kızım için hesap açmıştım doğduğunda, onun için ilk günden itibaren her ay düzenli bir şekilde temettü ödeyen hisse senedi almıştım. Hem de böyle az az almıştım, yani küçük küçük ama her ay almıştım. Asla almaktan da vazgeçmeden almıştım. Borsa düşmüş çıkmış, hisse fiyatları inmiş çıkmış, bunlarla hiç ilgilenmeden almıştım. Bu da bir şeydir, adımdır. Önemli olan adım atmak. Bu çok çok önemli. Çoğu kişi de bunu bana hep yazıyor zaten. Adım atsın bir kere.
1: Adım atıyor yani, ama devamını
2: getirmiyor. Önce bir hesap açsın.
1: Sen devamını getirmişsin.
2: İstikrar çok önemli, evet. Tabii. Devamını getirebilmen için de bunu sürdürülebilir bir şekilde yapman icap ediyor. Sürdürülebilir bir şekilde yapmak da kendini yormadan, üzmeden, üzmeyecek bir şekilde yapmaktır. Yani çıkıp da her ay aldığın maaşın %80'ini bir kenara ayırıp da geri kalan 30 günü böyle ya işte idare ederiz deyip tamamen
1: simit ayran yeriz diye.
2: Simit ayranla falan şey yapmayacaksın. Gerçi o simit de çok artık ucuz bir şey olmadı da.
1: Ağzımıza pelesenk olmuş, ondan söyleyeyim.
2: Evet. Yani bunu çok uygulayabilir ve sürdürülebilir bir şekilde yapmak ve hareket etmek. Bu çok çok önemli olan. Bana mesela inanılmaz yorumlar var. İnan işte biz yaptık, 3 yıldır yapıyoruz yazan var. 5 yıldır yapıyoruz.
1: Mutlu oluyorsun tabii.
2: Çok çok iyi bir yerdeyiz. İyi ki yapmışız diye bir sürü yorumlar alıyorum. 28'i geç, 17 yaşında bile yani benden etkilenip 17 yaşından beri yapıp şu anda yaşı 21 olmuş ve çok iyi bir
1: portföy oluşturmuş
2: da.
1: Peki o portföy oluştururken sepet diyoruz yani, her şeyi evet. Ayrı, hani tek sepete yapmayalım, hep söylenen bir şey sepet. Ama şimdi bunu bütün hayallerini Mesela aynı yatırım aracına bağlamak ne kadar mantıklı mesela hani evet. diye düşünüyor insan. Nasıl böleceğiz mesela bu sepeti? Mesela 3 ay sonra alacağımız arabanın parasıyla borsa oynamak ne kadar riskli gibi bir sürü şey var mesela aklımda.
2: Tabii ki.
1: Buna ne diyorsun peki? Yani aynı yatırım aracı mı, ayrı hesaplar mı ya da bildiğin bir yatırım aracı mı? Ne bileyim fon olur bu, temettü yani, verenler olur, altın olur bilemem.
2: Borsada bir kere oynamıyoruz. Onu buradan bir kere ifade edeyim yani. Bizler borsada yatırım yapıyoruz ve insanların da yatırım yapmalarını istiyoruz. Borsa bizim için birkaç ayda ya da birkaç aydan sonra çok iyi zengin olabileceğiniz bir yer değildir. Borsa aslında kendi yıllarınızı, geleceğinizi inşa edebileceğiniz bir yerdir. Ve bunu da istediğiniz miktarda parayla yapabileceğiniz bir yerdir. Elbette ki 3 ay sonra ihtiyacın olan bir miktarı toplu bir yatırım bir şekilde borsada yatırıma sokman inanılmaz risklidir. Yani sen bugün
1: araba alacağım 3 ay sonra boşta durmasın öyle, bari hisse senedine gireyim.
2: Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. 3 ay sonra araba alacaksan o para da senin için lazımsa hazırsa o parayla git arabanı al bir kere. Öyle bir şey yok. Borsa 3 ay sonrası için yapılan girilen bir yer de yani değildir. Borsa senin yaşın daha gençtir. İşte 20 sene sonrası için, 25 sene sonrası için şimdiden atılan bir adımdır aslında. Yani bunu bizler söylemek istiyoruz. Herkes hisseyle ilgilenemezler. Mesela yani çoğu kişinin gidip de bir hisse senedi hesabı açmaya da çoğu kişi korkuyor.
1: Peki bu Zeynep örneğinde var ya, şimdi bir yurt dışı tatiline gitmek istiyor, bir araba almak istiyor 4 sene sonra, bir de uzun vadeli emeklilik için istiyor. Şimdi evet. O zaman yatırım araçlarını, finansal araçları bölmen mi lazım? Mesela tatil için bir para ayırdığın parayı nasıl değerlendireceksin? Şimdi dedin ya hisse senedi mesela yaparsan evet. riskli.
2: Riskli.
1: Ama tabii. Emeklilik için diyorsun ki işte 20 sene hisse senedi. Veya araba için mesela 3-4 evet. sene diyor ya. Bunların o zaman hepsini kullandığı yatırım araçları farklı olacak değil mi? Yani hani hedef bazlı diyoruz ya.
2: Ya hedef bazlı da tabii yani şimdi tatile bu gideceksen giderek, mesela evet. hani onun parasını şimdiden ayıracaksın bir kenara. Ve tatil zamanı geldiği zaman da onu da yapacaksın ya yani o tatil mesela.
1: Mesela araba 3-4 senelik araba mesela, örneğinden gitti.
2: Taksitler
1: 3-4 senelik
2: mesela. Evet. Var yani olabiliyor öyle. Araba işi ayrı hani bir toplu bir miktarla peşin bir şekilde araba alacaksan o başka. Onun için hakikaten bir yerlerde birikim yapman icap ediyor. O birikimde tek bir maaşla hemen böyle 3-4 ayda falan olmaz yani.
1: 3-4 sene
2: daha
1: gibi
2: böyle
1: sormuş
2: 3-4 yıl evet. içinde bazı yatırımlar yapacaksın. Ama yani her ay yap bunu ama. Yani bir şekilde
1: tamam,
2: bir hareket et.
1: Tamam o zaman istikrar ne olursa olsun evet. her ay yap. Ne yapıyorsan her ay yapacaksın. Şeyi soracağım sana. Şimdi burada hani hedef bazlı yatırımda klasik bir hadi bir yerde dursun yaklaşımdan neden doğru? Yani hani bu dursun. Beklesin orada bir dursun. Evet. Yoksa hedef bazlı yatırıp hedef bazlı dememin nedeni şu aslında. Şimdi hani ev için, araba için, ne bileyim eğitim için, emeklilik için bunlar için de belki bir şey ayırmak gerekiyor. İşte kısa evet. vadeli bir hedefi aşırı risk alsam ne olacak? Neden önemli? Mesela bunlar var bu hedef bazlı da. Onun için sana soruyorum.
2: Anladım. Yani bu şunun için şu kadar ayırayım, bunun için bu kadar ayırayım diye bir olay bence yok. Hani Türkiye'de yaşayan bir insan için de çok zor bir şey. Birikim birikimdir bence. Yani umududur. Yani sen bir adım at. Şimdiden başla. O birikimin bir yerlere kadar gelmesi lazım. Yani belirli bir büyüklüğe geldikten sonra bazı şeyleri hesap edebiliyorsun, hayal edebiliyorsun. Mesela işte altın alıyorsundur. Altın işte son 2 yıldır çok hızlı birdenbire mesela. Mesela sen altını 4 yıl öncesinden mesela almışsındır. Son 2 yıldaki yükselişe birikmiş bir altınla girmiş oluyorsun. Ona girdiğin zaman orada bir servetinde bir artış olur mesela. Risk insandan insana fark eder. Sen çok riski seven birisi olabilirsin. Ben hiç risk sevmeyen birisi olabilirim. Yani bu sadece insanlarda değil yani pek çok şeyde. Canlılarda dahi var yani. 2 tane köpek var mesela evcil. Yani hayvanseverlerde bile bu var yani. Birikmiş bir altınla girmiş oluyorsun. Ona girdiğin zaman orada bir servetinde bir artış olur mesela. Risk insandan insana fark eder. Sen çok riski seven birisi olabilirsin. ben hiç risk sevmeyen birisi olabilirim. Yani bu sadece insanlarda değil, yani pek çok şeyde, canlılarda dahi var yani. İki tane

0: karaktere uygun o zaman.
1: Ben mesela
0: karakterine
1: tabii ki,
0: uygun
1: aynen.
0: hedef yani, bazlı yatırım yapacaksın bir de.
1: Şahsiyetine uygun bir şekilde hedef bazlı yatırımlar yapacaksın. Ve temkinli olan insanlar hep bir şekilde bir temkinli yatırım yaparlar zaten. Ama yani arkadaş biz ne yapacağız, elimizde 3 kuruş var işte, borsada bir voleyi vurmadıktan sonra paramız olmaz ki zihniyetinde olan insanlar. Oralarda böyle aşırı risk içeren hareketler yapanlar var. Onların sonu genelde çok iyi.
0: Yani parlak, parlak
1: çok,
0: olmuyor.
1: Çok fazla parlak değil. Ama böyle sistemli bir şekilde acele etmeden bu işin uzun vadede bir olay olduğunu, zaman geçtikçe bir sonuç aldığını bilerek buna giren insanlar hakikaten yani 3 yıldan sonra daha farklı hissediyorlar. 5 yıldan sonra çok daha farklı hissediyorlar ve 7. yıldan sonra daha farklı
0: daha
1: hissediyorlar.
0: Daha güvenli
1: ve
0: hissediyorlar
1: kendini. Daha tabii yani 7 yılı bırak mesela, ben iddia ediyorum. Çünkü ben bunları yaşadım Zeliha. Yani ben duyduğum veya okuduğum bir şeyden bahsetmiyorum size.
0: Hayat tecrübesi.
1: Kendi yaşadığım bir şeyden bahsediyorum.
0: Kısa vadeli bir hedefe aşırı risk almak neden sorunlu olabilir mesela? Ya da neden insanlar en çok hedefinde böyle gerçekçi olmayan beklentiler kuruyor? Yani ne yapmak da lazım o konuda bilmiyorum. Yani tek birikim hesabıyla her şeyi çözmeye çalışmak mesela neden verimsiz oluyor? Bazılarına göre öyle imiş sence?
1: Ya şimdi çoğu kitaplarda vardır. Mesela paranın psikolojisi adında bir kitap vardır. Çok hoş bir kitap bu arada, onu da tavsiye ediyorum yani herkese de okumasını. Orada bir şeyden söz ederler. Yani uzun vadeli değer yatırımı mesela her zaman çok iyi iş yapmış ve her zaman da en iyi getiriyi de sağlamıştır. Bu her yerde ispattır. Yani bütün dünyada, Türkiye'de de bu bir ispattır. Yani hakikaten bu şekildedir. Hal böyleyken niçin insanların sadece %10'u hatta %10'undan daha azı uzun vadeli değer yatırımı yapıyor da geri kalanları hep kısa vadeli heyecanlar peşinde koşuyor şeklinde bir soru sorar o kitapta. O sorunun gerçekten net bir yanıtı da yoktur. En güzel verilen bir yanıt var o kitapta şudur. İnsanın mizacı buna uygun değil. Hakikaten öyle. Yani insanoğlunun mizacında uzun vadede sabırlı bir şekilde hedeflere yürümek çok fazla yok. İnsanoğlunun kendi şeyinde, doğasında hep hemen olsun, hemen yapalım, yarın zengin olalım var, hemen bir şeylere sahip olalım var. Sadece para için de değil. Yani işte de böyle. Yani çocuğu alıyorsun işe uzman yardımcısı olarak. 6 ay sonra müdür olmak istiyor. Genel müdür olmak istiyor. Mesela böyle istekler var mesela. Yani iş dünyasında da. Yani maalesef mizacımız uygun değil buna. Bence o nedenle
0: peki,
1: aşırı
0: o mizacı
1: risk almak istemek de tamamen insanın mizacından da gelen bir şey.
0: O mizacı nasıl yeneceğiz acaba? Çünkü şimdi mesela hedefler değişiyor da bu uzun vadede. Yani
1: Evet.
0: Tamam mı? Yani emekli diyorsun. Sonra diyorsun ki yok ben vazgeçtim, ev alacağım. De olabilir yani. Hani topladın ya. Birikim yaptın, hedef bazlı yaptın, hallettin. Fakat bir
1: ev
0: noktadan
1: alın zaten.
0: Sonra
1: Mutlaka.
0: Tabii ama şu an çok kolay bir şey değil ev almak tabii.
1: Herkesin başını sokacak bir evinin olması lazım. Yani bir tane evinin olmasında fayda var.
0: İnşallah.
1: Yani
0: herkes
1: bu,
0: için.
1: Bu tabii hemen yani olmaz ama bu şekilde şimdiden yaşta gençken atılan küçük yatırımlarla işte 5 yıl sonra 7 yıl sonra yani evini de alabiliyorsun. Üstüne de paran da artabiliyor. Yani
0: 7 yıl
1: bunlar
0: sonra hadi
1: hani
0: bakalım.
1: Yaşanan şeyler.
0: Peki hedef değişti mesela dedim ya, o zaman sepeti nasıl gözden geçirmek lazım? Hani orta uzun vade diyorum ya mesela örneğimizde olduğu gibi işte emeklilik vazgeçtim bir ev yapayım dedi mesela, hedefi değişti ya da ne bileyim yurt dışı seyahati demedi de diyordu ya kafasında öyle bir şey vardı Zeynep'in, ya da işte araba yok da başka bir şey, hedefi değiştirdi yani öyle ya da böyle. O zaman peki o sepeti nasıl değiştirecek, daha doğrusu nasıl gözden geçirecek onu da merak ediyorum. Şunu demek istiyorum, araba alacaktım vazgeçtim kiralarım dedim mesela, gerek yok dedim. Ben onun yerine yurt dışında bir arsa satın alacağım dedim. Şu an tamamen örnek veriyorum sana. O zaman o sepeti ya da o yatırımı tekrardan gözden geçirmek gerekir mi? Yoksa bildiğin yolda ilerlemeli misin?
1: Ya bir kere böyle yani yurt dışında bir ev almak ya da yurt içinde
0: örnek
1: bir arsa
0: diye
1: ev
0: verdim,
1: almak gibi yani toplu bir miktarla yapılan işlerde bir kere toplu bir paranın olması lazım.
0: İşte onun için birikim yapıyorum ya ben.
1: Onun için de birikim yapman lazım. Zaten birikimin büyüdüğünde bu tarz hayaller,
0: hedefler

0: oluşuyor. Yani benim artık cebimde param var diyorsun ya, ben acaba şunu alsam mı, bunu yapsam mı diyorsun. Sıkıntı cebinde paran olmadan böyle işlere girişmek. Yani bunu da yapmaya falan uğraşanlar da var yani. Tabii büyük sıkıntılar şey yapıyorlar. Ben de diyorum ki sen önce bir adım at da, yani bir yürü şu yolu ya.
1: Sonra mı
0: bir,
1: hedefleri bir ayır?
0: Ondan sonra hedeflerin zaten sende oluşacak. Bak mesela bana herkes şu soruyor. Ben bu borsa yatırımını anlattığım zaman. Tuncay Bey, bir hisse mi yapalım, üç hisse mi, beş hisse mi diyorlar. Ben de diyorum ki ya sen bir adım at. Bir taneyle başla. Sen bir yıl, iki yıl bir git bakalım. Ondan sonra sorduğunuz bütün soruların yanıtlarını siz kendiniz zaten buluyorsunuz. Gerçekten öyle. Yani sen o yolda yürümeye başladığında bütün bu merak ettiğin her şeyin yanıtını da kendin bulmuş oluyorsun zaten. Ama biz istiyoruz ki şimdiden her şeyi bilelim. Yani bize bir reçete verilsin.
1: Yaz
0: her şey
1: bana
0: orada
1: şu
0: yazsın.
1: Mesela biz onu diyecek. Böyle, Tuncay abi bu böyle yapayım yani. Ben. Tuncay abi bunu
0: tabii
1: yapayım. Ama
0: böyle
1: bu
0: bir şey yok. Yani
1: tam onu
0: bu
1: yani. Evet,
0: sabit bir şey bu değil yani. Sen önce bir şeyler yapmaya başlarsın. Bir şeyler elde etmeye başlarsın. O şeyleri elde ettiğini görünce bu sefer başka şeyler düşünmeye başlarsın. Bu yıllar içerisinde seni de yönetir, sen de yönelirsin. Mesela bu yolculukta sen de eski Zeliha olmayacaksın.
1: Tabii.
0: Yani
1: belki
0: Zeynep
1: daha
0: Hanım,
1: riskli yapacağım, daha riskli yapacağım.
0: 4 yıl sonra
1: yapacağım.
0: Aynı Zeynep Hanım olmayacak. Yani
1: i̇şte
0: daha
1: evet.
0: Farklı bakmaya başlayacak. Bazı şeyleri farkına varmaya başlayacak. Evet.
1: Çok teşekkür ederim sana.
0: Çok sağ
1: olasın. Sağ ol.
0: Eksik olma.
1: Evet, Tuncay çok güzel bir şeyden bahsetti. Uzun vade başka bir şey, orta kısa vade başka bir şey. Zaten bu podcast'te dinlediğiniz için bunları da biraz ayırt etmiş oluyorsunuz. Şimdilik bu kadar diyelim. Hoşçakalın.

0: Odeon Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
3: Emtia dünyasının en büyüleceği alanlarından biri her varlığın kendine has, derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Doktor Bakır olarak adlandırdığı Bakır, doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.
0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
4: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde. Bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık yani. Hani buna volatilite diyoruz. Eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle itiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
5: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
6: Odeya Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölümle beraberiz. Bu Yatırım Sesi'ndeki yeni bölümümüzde bugün biraz neden yatırım yapmalıyız konusunu biraz konuşacağız. Yatırım yapmanın önemi, niye yatırım yapmalıyız, yatırım yaparak neye ulaşmak istiyoruz gibi konuların biraz üzerinden geçeriz. Şimdi yatırım adı üstünde belli birikim oluşturmak için yaptığımız aksiyonlar diyelim. Hepimizin belli bir gelir akışı var. İşte kiminin maaş olarak bu gelir akışı var. Kimi serbest meslekteyse belli bir kazançları oluyor. Bir kazancımız oluyor. Şimdi tabii bu kazancımızdan kenara biriktirdiğimiz kısmı yatırım yaparak değerlendirmek. Asıl konumuz aslında bu. Çünkü gelen gelirlerimizi tabii harcayabiliyoruz ya da biriktirebiliyoruz. Biriktirdiğimiz tarafı da nasıl yatırıma dönüştürebiliriz? Aslında bunu konuşurken biraz neden de birikim yapmalıyız da aslında burada bu alt bir sorusu olarak gündeme geliyor. Tabii şimdi ilk önce neden birikim yapmalıyız ve o birikimlerimizi nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, nasıl yatırım yapabiliriz konumuz aslında. Şimdi birikim yapmak çok önemli bir konu ki burada her yaş grubunda, bu tabii kazancına göre, yaş kategorisine göre burada birikim yapmak önemli. Tabii burada hemen şu soru akla gelebilir. Tabii kimilerin geliri çok daha yüksek olabilir, kimin daha düşük olabilir. İşte üniversite yıllarında olan arkadaşlarımız ya da yeni mezun, yeni iş hayatına atılmış kişilerin tabii haliyle hayat kariyerlerinin başlarında biraz daha gelirler düşük oluyor. Özellikle tabii bizim gibi enflasyonun yüksek olduğu, alım gücünün nispeten daha düşük olduğu tabii ülkelerde birikim yapmak biraz daha zor olabiliyor. Ama günün sonunda birikim yapmak çok önemli. O yüzden hani bu soru akla gelebilir. Özellikle dediğimiz gibi yaşı biraz daha genç olan arkadaşlarımız diyebilir ki zaten hani gelirimiz çok yüksek olmuyor. Genelde giderlerimizi ancak karşılayabiliyor. O yüzden nasıl birikim yapabiliriz sorusu da duyar gibiyim. Muhakkak bu soru daha genç arkadaşlarımızdan geliyordur. Dediğim gibi özellikle de bizim gibi biraz alım gücünün nispeten daha düşük olduğu ülkelerde bu soru geliyor. Tabii Şimdi birikim yapmak biraz plan dahilinde olan bir konu. Bu bahsettiğimiz genç arkadaşlarımızda bu soruyu soranlar tabii belli her ay bir birikim yapma imkanları olmayabilir. Haliyle zoraki harcamalar, işte buna işte kira diyebiliriz. Belki eğitim giderleri diyebiliriz. İşte mutfak masrafları, zaten ev ekonomisi burada çok önemli bir hale geliyor. Bunları karşıladıktan sonra geriye birikim yapacak bir tutar kalmıyor denebilir. Tabii bu doğru bir yorum aslında. O yüzden tabii genç yaşlarda bu birikim biraz daha az olabiliyor gelirle kıyaslandığında. Her ay belki bu birikim yapılanamayabilir ama günün sonunda aslında her yaşta birikim yapmak önemli ki genç yaşta buna başlamak bence daha önemli. Ve bu bir plan dahilinde olması lazım. Yani burada planın özellikle altını çiziyorum, çok önemli. Yani bütçelemek, bütçe yapılması lazım. Burada tabii her ay belki bu bütçede belli bir oran birikime kalacak, bir oran kalmayabilir ama doğru bir bütçeleme, doğru bir plan çerçevesinde en azından yıl içerisinde belli aylarda bu birikim yapma imkanı olabilir ki bunun bir sürü yöntemleri var aslında. Şimdi biraz onu da konuşuruz ama burada bu plan dahilinde bütçeleme çok önemli. Şimdi burada bütçe kelimesi çok önemli çünkü bütçeleme yapmak önemli. Nasıl ben kişileri de, hane halklarını da hani şirketlere biraz benzetiyorum. Gün sonunda şirketten nasıl bir bütçe yapıyorlar, gelirlerini giderlerini dengeliyorlar. Aslında hane halkının da, bireysel kişilerin de aslında şirketlerden çok bir farkı yok. Sonuçta hepimiz küçük bir şirket gibi düşünsek gelirimiz var, giderimiz var. O yüzden aynı şirketler nasıl bu planlamayı yapıyorsa bizim de bu bütçelemeyi, bu planlamayı yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu plan dahilinde muhakkak belki belli harcamalardan kısıntıya gidilmesi gerekebilir. Tabii zoraki harcamaları bundan istisna tutuyorum ama dışında kalan harcamalar, belki biraz daha keyfi diyeceğimiz harcamalar belki biraz daha kısılarak belli aylarda bu birikimler yapılabilir. Tabii biraz daha genç değil de yaş kategorisinde biraz daha ilerlediğimizde sektörde belli bir yılı olan, belli bir yaşa gelmiş kişilerin haliyle gelirleri daha yüksek olduğu için aslında orada birikim yapmak biraz daha kolay olacak. Çünkü dediğimiz gibi gider gelirler daha yüksek olduğundan o gelirlerin belli bir kısmını birikime ayırılabiliyor. Zoraki harcamalar yapıldıktan sonra kenarda bir kısım kalabiliyor. O yüzden belli yaş gruplarında yaşlar yükseldikçe kariyer yılları daha da fazla olanlar için bu daha kolay olacaktır. Ama dediğim gibi ister genç olsun ister daha yaşlı olsun gelirine göre bu bütçeleme yapılabilir, bu birikim yapılabilir. Dediğimiz gibi genç yaştaki arkadaşlarımız için bu biraz daha gelirin daha küçük bir payı olabilir. Belki her ay olmaz, belli aylar olabilir ama daha ileriki yaşlarda gelir arttıkça her ay belli bir kısmın aslında birikim olarak kenara ayrılması gerektiği kanısındayım. Çünkü bu birikim önemli konu ve bunun yapılması için de bir disiplin aslında gerekiyor. O da bütçeleme, planlama. Burada ne gelirlerim var, gelirim ne kadar, giderim, zoraki giderim ne kadar, keyfi harcamalarım ne kadar olacak? Bu planlama yapılması çok önemli. Şimdi tabii bu herkesin aslında kendi bileceği bir konu. Biraz burada artık kendini analiz edip öngörebilir. Önümüzdeki aylarda ne ödemelerim var? Gelirim ne kadar artacak? Nasıl olacak? Buna göre bu planlama yapılabilir. Şimdi bu planlama yapılıp bu birikim belirlendikten sonra bu birikim peki nasıl yatırıma dönüştürülür? Bu birikim nasıl yapılır? Şimdi biraz bunu konuşabiliriz. Tabii birikim yapmanın bir sürü yöntemi var. Burada işte mesela bireysel emeklilik sistemi. Bir örneği, ben bu birikim yapamıyorum, bir şekilde ben kendi maaşımdan bir kısmını ayırmakta zorlanıyorum, bir şekilde hep harcayarak gidiyor dendiği noktada mesela bireysel emeklilik sistemi burada iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Çünkü her ay zaten otomatik olarak bu sizin belirlediğiniz katkı payını kesip bireysel emeklilik hesabına yatırılıyor. O yüzden hani siz hiçbir şey yapmasanız o zaten otomatik olarak kesilmiş oluyor. Böylece dolaylı olarak da hani sizin bir şekilde birikim yapmanızı sağlıyor. Bu dediğim gibi bir alternatif ama bunun dışında kendi bütçelemesini yaparak da buradan denebilir ki ben maaşımın işte yüzdesel şu kadar kısmını her ay bir birikim hesabına atacağım, yatırıma dönüştüreceğim, hiç ellemeyeceğim. Dediğim gibi bu her aya belki olmayabilir ama en azından bu disiplinle ben hani maaşım şu kadarını ne olursa olsun kenara koyacağım, bu sanki yokmuş gibi bunu bu şekilde davranacağım denebilir ki böylece işte gelirinden her seferine disiplinli bir şekilde bu pay ayrıldığı zaman zaten hani gerçekten damlaya damlaya göl olur atasözümüz çok doğru. Hani burada farkında olmadan zaten bir anda bu küçük bir pay bile olsa kenara koya koya zaten bir bakılmıyor. Ciddi oranda orada bir birikim yapmış ki bir de bunu doğru yatırımlara yönlendirilirse bu birikim çok daha büyüyebiliyor. Çünkü aksi takdirde bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de bunu yaşıyorum. Eğer bu disiplin, bu bütçeleme yapılmadığı zaman bir şekilde o harcanıyor. Ya işte alışverişte harcıyoruz ya seyahatte harcıyoruz. Artık bir de geldiğimiz dünya şartlarında tabii her şeye erişim çok kolay. Sosyal medya var, çoğu şeyi orada görüyoruz. İşte teknoloji çok ilerliyor. Her gün yeni bir inovasyon çıkıyor. Her kullandığımız telefonların bile her yıl yeni bir versiyonu çıkıyor. Bunlar tabii insanın ilgisini çekiyor. Bir anda hemen hızlı bir şekilde harcamaya dönüştürebiliyoruz. Aynı şekilde seyahatler de öyle ki programın başında dediğim gibi özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede olduğumuz için hani burada haliyle bu seyahatler olsun, alışveriş olsun tabii ciddi anlamda bir pay tutuyor ve bir bakmışsınız ki maaşınızın hepsini harcamaya yöneltmiş oluyorsunuz ki birikime bir tutar kalmamış oluyor. O yüzden bu burada önceden planlayıp ve bunu disiplinli bir şekilde kenara koymak önemli. Şimdi bunu tabii şimdi nasıl yatırıma dönüştürürüz? Şimdi yatırıma dönüştürmenin aslında çok şekilleri var. Bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bugün aslında biraz yaşla alakalı, biraz risk toleransıyla da alakalı bir konu. Dediğim gibi yani daha genç arkadaşlarımız zaten maaşlarının ya da işte gelirlerinin daha küçük bir kısmını kenara koyabildikleri için tabii yatırım yapma imkanları biraz daha kısıtlı oluyor. Ama bir yandan da yaşları itibariyle daha riskli enstrümanlara yatırım yapma fırsatları oluyor ki çünkü eğer hani yatırımda bir şekilde kayıba uğranırsa, o birikim bir kayıba uğrarsa yerine koymak için önlerinde çok yıl var. Ama tabii yaşlar daha mesela emeklileri ele alalım. Artık hani aktif bir şekilde iş hayatında olamıyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniliyor ve yaş ilerledikçe bu risk toleransı biraz daha düşüyor ve teorik olarak da hep buna baktığımızda zaten yaş ilerledikçe biraz daha yatırımdaki riskli enstrümanların payı düşüyor. Biraz daha güvenli enstrümanlara yatırım yapılıyor ama genç yaşta biraz daha risk alabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi orada kaybı yerine koymak için daha uzun yıllar oluyor. Tabii kimse haliyle birikimi ki zar zor hani bu birikim yapıldığı ortamda tabii kimse birikimlerini kaybetmek istemez ama tabii yatırım yaparken ana para kaybı riskinde yaşıyoruz. Ama bunu dediğim gibi biraz daha hangi enstrümanlara yatırım yapacağız, hangi risk seviyesinde bunu yapacağız, portföyümüzü nasıl çeşitlendireceğiz, riski nasıl yayacağız, çeşitlendireceğiz çok önemli. Burada herkesin tabii risk toleransı, birikimleri, kazancı farklı olduğu için bu aslında herkesin kişiye özel. Hani genel teori olarak biraz önce dediğim konu tabii genç yaşlarda biraz daha risk alabiliyoruz ama dediğimiz gibi bu tutarlar çok da kısıtlı olduğunda belki ana para kaybı riskini de hiç göze alamayan bir genç arkadaşımız da genç olmasına rağmen riskli bir enstrümandan ziyade biraz daha güvenli bir enstrümana yönelebilir ki çünkü benim hani bu zaten kısıtlı olan birikimimde kaybetmeye toleransım yok diyebilir. O yüzden bu biraz kişiye de özel bir konu ama burada benim burada söyleyeceğim konu tabii nelere dikkat etmeliyiz bu yatırımı yaparken? Şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, gerçekten de yatırım yaptığınız enstrümanı piyasayı iyi biliyor olmanız lazım. Herkes bu bilinçte olmayabilir, bu finansal okur yazarlıkta olmayabilir. O zaman bunu bu işin profesyonellerine danışabilirsiniz. Onların yönetimine bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten piyasada çok fazla bilgilendirici içerik var. Biz de aslında bu yayınlarla, podcastlerimizle de bu finansal okur yazarlık tarafında yatırım odağında bilgilendirici videolar paylaşmaya çalışıyorum ben de ama genelde zaten sektörde de bu tür içerikler fazlasıyla var. Hani oradan belli bu bilgiler edinilebilir ama buna bir vakti olmayan ya da bu finansal okuryazarlıkla hiç ilgisi olmayan yani finans sektörü hiç ilgisi olmayanlar için o zaman dediğimiz gibi bunu biraz daha profesyonellere bırakabilirler bu yatırım konusunu. Şimdi burada bir bu önemli hangi enstrümana yatırım yapıyorsunuz, riskleri nelerdir? Yatırım yaptığınız sektörün dinamikleri, riskleri nedir? O yüzden yatırım yaptığınız ürünü, enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım ya da iyi birine emanet ediyor olmanız lazım. Diğer bir konu aslında bununla bağlantılı. Bu yatırımla beraber ne kadar bir riske maruz kalıyorum ve bununla ne kadar kayıp riskim olabilir? Bunu iyi biliyor olmanız lazım ki hani burada biraz aslında risk toleransınız ortaya çıkıyor. Eğer burada çok da hani kayba tolere edemiyorsanız biraz daha güvenli enstrümanlara gidiliyor olması lazım. Diğer bir konu portföy çeşitlendirmesi. Yani tek bir enstrümana yönelmektense biraz riski dağıtmak için ki portföy çeşitlendirmesi risk dağılımı diyoruz, riski dağıtmak diyoruz. Burada biraz da portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. İşte tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Hep konuştuğumuz konu burada biraz daha değişik, birbiriyle çok ilişkili olmayan belki birkaç tane enstrümana yatırım yaparak, hani olur da bir enstrümanda, bir sektörde, bir piyasada herhangi bir olumsuzluk olursa en azından diğer yaptığınız finansal enstrümanda ya da piyasada, sektörde onu tolere edecek bir başka getiri olabilir. Ama tüm yatırım tek bir sektörde ya da finansal varlıktaysa onda olabilecek bir olumsuzluk tabii tüm portföyünüzü etkilemiş oluyor. O yüzden burada portföy çeşitlendirmesini, risk dağılımını iyi yapıyor olmanız lazım. Diğer bir önemli konu da beklentiniz. Yani burada ne beklentiyle bu yatırımı yapıyorsunuz, ne kadar bir kazanç sağlamak istiyorsunuz ya da bu yatırımla neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani kimi der ki işte ben bu yatırımı yapıyorum, 2-3 yıl sonra araba almak istiyorum. Kimi der ki ben bu yatırımı yapıyorum, işte 5-6 yıl sonra bir ev almak istiyorum. Ya da işte kimi der ki ben yatırım yapıyorum, işte çocuğum üniversite çağına geldiğinde onu işte yurt dışında okutabileyim misal. Ya da işte bir yazlık ev almak istiyorum ya da işte seyahate gitmek istiyorum, dünyada birkaç yeri görmek istiyorum. Ya bu herkes için değişir. Herkesin hayatına göre, fikirlerine göre bu değişir ama burada hani bu yatırımı yaparken niye amaçlıyorsunuz? Niye bu yatırımı yapıyorsunuz? Bu hedef diyelim. Hedefi koymak bence çok önemli. Çünkü hedef konduğu zaman hem bu yatırım motivasyonunu, birikim motivasyonunu arttırıyor hem de daha planlı, daha odaklı bir yatırım oluyor. Dediğim gibi burada da hani bunu, bu hedefi iyi koymak önemli. Ben bu yatırımı ne için yapıyorum, ne amaçla yapıyorum? Bu önemli. Bu çok çeşitlenebilir. İşte biraz önce verdiğim örnekler gibi, kimi herhangi bir varlık sahibi olmak, ev, araba gibi, kimi işte alışveriş, seyahat, okul eğitimleri ya da kimi der ki ben emekliliğimi daha rahat geçirmek istiyorum, daha erken emekli olmak istiyorum, o yüzden birikim yapıyorum diyebilir. Dediğim gibi bu herkes için değişir ama herkesin bir hedef koyması burada önemli oluyor. Şimdi biraz da bu yatırım enstrümanlarının hani kısaca biraz örnek vereyim burada konuşurken. Tabii şimdi biraz daha güvenli enstrüman dediğimiz, hani ben çok kayıp toleransım yok, çok risk toleransım düşük, çok kayba uğramak istemiyorum dediğiniz noktada biraz daha güvenli, kayıp riskin az olduğu daha güvenli finansal enstrümanlara yönelmek gerekiyor. İşte burada öne çıkanlar ne oluyor genelde? Mevduat. Zaten bizim ülkemizde hep popüler olan bir enstrüman mevduat olabilir. Burada çünkü mevduatta bir ana para kaybı riski yok. Ya da işte fonlar üzerinden konuştuğumuzda para piyasası fonları gibi, likit fonlar dediğimiz gibi daha düzenli getiri sunan ve riski en düşük kategoride olan finansal enstrümanlar var. Hani biraz buralara yönelinebilir ve belli bir oranda ben bir getiri sağlayayım. En azından enflasyon karşısında çok ezilmeyeyim, hatta enflasyonun biraz üzerinde bir getiri alayım diye, yani bu güvenli enstrümanlara yatırım yapılabilir ama tabii risk eşittir getiri. Burada hani haliyle biraz daha güvenli bir enstrümanlara, güvenli limanlara yönelildiği zaman haliyle bir enflasyon üzerinde bir reel getiri kazanma ihtimali biraz daha düşüyor. Yani biraz daha tabii bu güvenli enstrümanlar biraz daha enflasyona karşı koruyor. Reel getiri olarak hani daha minimal bir reel getiri. Reel getiri dediğimizde işte enflasyon üzerinde kazanılan kazanç, reel getiri. Enflasyonun biraz daha üzerinde daha minimal bir reel getiriyle gidiliyor ama öte yandan da daha güvenli olduğu için ana para kaybı riski de daha minimal oluyor. Yok biraz daha işte riskli enstrümanlara gidebiliriz, biraz daha burada bu riski alabiliriz diyenler için tabii kategorisine göre riskler artıyor. İşte hisse senetleri var, borsaya yatırım daha tabii riskli bir yatırım. Kimi zaman tabii çok ciddi getiriler sağlanırken bazı zamanlarda da ciddi kayıplar da yaşanabiliyor. Burada hisse senetleri gibi ya da işte kripto diyeceğim zaten en riskli taraf şu anda, özellikle dünya genelinde çok popüler ki genç jenerasyonda da aslında kripto yatırımları çok yaygın oluyor ki kripto dediğimiz aslında en riskli enstrümanlardan biri ki fiyat hareketleri biliyorsunuz çok sert oluyor. Kimi zamanlar çok ciddi yükselişlerle çok büyük karlar kazanılıyor ki aslında bu biraz ilgiyi de kripto piyasasına çekti. Çünkü tabii bu birikimleri yaparken herkes hızlı bir şekilde birikimlerini katlamak ve işte kabaca söylemek gerekirse zengin olmak istiyor. O yüzden hani kripto piyasası bu şekilde aslında en büyük ilgiyi çekmişti. Çünkü çok ciddi böyle kısa sürede çok ciddi karların yapıldığı, birikimlerin katlandığı örnekleri gördüğümüzden dolayı da o dönemde tabii çok ilgi çekmişti kripto yatırımları. Ama bu işin bir öbür de yüzü var. O da tabii bunun risk tarafı. Aynı şekilde de tabii çok kazanç yaparken herkes oraya odaklanıyor ama sonrasında da aynı şekilde kripto piyasasının çok hızlı bir çöküş yaşadığını da gördük ki dünyada çok kriptodan da iflas eden kişilerde, kurumlarda oldu. O yüzden hani getiri evet ilgiyi çekebiliyor böyle kat kat yukarı giderken ama madalyonun öbür yüzü de var. Aynı şekilde düşüşleri de çok sert olabiliyor ki işte son dönemde kriptodaki sert çöküşleri, satışları gördük. O yüzden hani kripto mesela çok riskli. O yüzden hani burada herkesin risk toleransına göre değişir dediğim, kimi biraz daha risk almak isteyen hisse senetleri gibi ya da emtialar gibi altın, gümüş, platin, paladyum gibi enstrümanlara yönelebiliyor. Daha da işte çok daha risk alabilecek profildeyseniz işte kripto piyasası gibi daha riskli enstrümanlara gidiliyor. Burada tabii emtia dedik, son dönemde işte altın, gümüş çok popüler burada ki onlar da hani en risksiz kategori diyemeyiz. Tabii emtialarda da ciddi dalgalanmalar oluyor ki özellikle son 2025'in sonundan bugüne baktığımızda özellikle gümüş, altında biliyorsunuz çok sert hareketler de yaşadık. Gümüş işte 120 dolara doğru onzu gitti dolarlardan, sonra 70 dolarlara kadar geri geldi. Hani orada da ciddi bir hareket var ama tabii bu yatırımları biraz da orta uzun vadeli bakacağımız noktada her zaman emtia, özellikle altın iyi bir potansiyel olarak öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü hep daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi günün sonunda güvenli liman bir enstrümanı ve dünyada fiziksel talebi de çok yüksek oluyor. Bu jeopolitik ve politik risklerin bu kadar yüksek olduğu ortamda da tabii en başta olan bir güvenli liman enstrümanı olduğu için altın da önemli bir yere geliyor ki altın bizim kültürümüzde de ciddi bir birikim aracıdır. İşte bir yastık altı altınlardan bahsedilir. Her hane halkında, özellikle eski jenerasyonda daha da bu sık oluyordu ve hep bir yastık altı altın vardır. O yüzden altın da bence herkesin portföyünde belli oranda olması gereken bir enstrüman. En azından hem birikim açısından güzel hem de risk çeşitlendirmesi açısından da iyi bir hedge enstrümanı oluyor altın. O yüzden o tarafta da portföylerden çeşitlenirken bu emtia tarafına da yer vermek gerekiyor bence. Şimdi geçtiğimiz program yatırım fonlarını konuştuk. Yatırım fonları çok iyi bir yatırım alternatif olarak öne çıkıyor. Orada merak edenler bir önceki programı dinleyebilirler. Yatırım fonlarının çünkü bir sürü avantajı var. O programda detaylı konuşmuştuk. Hem biraz önce söylediğim gibi finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan ya da bunu çok yatırımlarını takip edemeyecek olanlar için aslında biraz işi profesyonellere bırakmış oluyorsunuz fonlar üzerinden. Çünkü profesyonel fon yöneticileri bu fonları yönetiyorlar ve çok çeşitli piyasalarda da enstrümanlara da bu yatırımları yapılabiliyor ki ufak tutarlarla da bu yatırımların fonlar üzerinden yapılıyor olması avantaj sağlıyor ki risk olarak baktığımızda da işte para piyasası, likit fonlar gibi en düşük riskten çok daha işte yurt dışı piyasalara, teknoloji işte hisselere, belli temaları yatıran çok daha riskli fonlara kadar yelpaze çok geniş. Herkesin risk toleransına göre ister para piyasası likit fon, ister çok daha riskli fonlara giderek hani kendi risk kategorisine göre de fon seçimini yapabilirler ve bu geniş yelpaze içerisinde yatırım fonları üzerinden de adı üstünde zaten yatırım fonu, yatırımlarını çeşitlendirip yönetebilirler. Bu tarafta da yatırım fonları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Genel olarak tabii yatırım konusu derin bir konu. Tek programa sığacak bir konu değil. Önümüzdeki programlarda belki yeniden biraz daha bu yatırım konularına nasıl, hangi konulara biraz daha detaylı gireriz ama genel kapsamda niye birikim yapmalıyız? Niye bütçeleme yapmalıyız? Ve bunları nasıl yatırıma çeviririz? Genel bir aslında girişi olmuş oldu. Özellikle dediğimiz gibi bu değişen dünya koşullarında, hayat şartlarının zorlaştığı koşullarda bu birikimleri yapıp bunları da yatırımla desteklemek ekstra bir önem kazanıyor ki ileriki dönemlerde zaten iyi ki yapmışım diyeceksiniz bunu. Çünkü en zor zamanda bile bir anda o birikim yatırım gerçekten çok acil bir ihtiyaçta hemen devreye giriyor ya da biriktikçe tabii bu tutarlar arta gerçekten de damlaya damlaya bir göl oluyor ve burada ileride belki gerçekten o birikimde çok ihtiyacınız olan bir hedefinize, hayalinize de ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden bu tarafta bütçeleme yapmak ve birikim yapmak ve bunları yatırıma dönüştürmek önemli. Dediğim gibi önümüzdeki programlarda yeri geldiğinde biraz daha detaylarına gireceğiz. Belki biraz daha enstrüman piyasa piyasa bunları konuşuruz. Kendi dinamiklerinde işte hissenin dinamikleri olsun, tahvilin dinamikleri olsun, fonlar konuşmuştuk yeniden bir fonlara daha konuklarımız, uzman konuklarımızla da buna yer vereceğiz. Ama bugün de bu programda biraz buna genel bir özet, genel bir bakış yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
5: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün dünyada yükselen faiz hatlarını konuşacağız. Çünkü son dönemde küresel piyasalarda oldukça dikkat çekici bir hareket var. Amerika'dan Japonya'ya, Avrupa'dan İngiltere'ye kadar devletlerin borçlanma maliyetleri yükseliyor. Özellikle Amerika'da 10 yıllık devlet tahvilinin faizi %5'in üzerine çıktı. Yani %5.3 civarına kadar yükseldi. Bu tabii 2000'li yılların başlarından bu yana görmediğimiz seviyeler. Örneğin 30 yıllık Amerikan tahvili faizi %5.6 civarına çıkmış durumda. Üstelik biraz önce söylediğim gibi konu Amerika ile sınırlı değil. Amerika ile başlıyor, Japonya, Avrupa ve diğer bazı ülkelerde uzun vadeli faizlerde çok belirgin yükselişler görüyoruz. Peki neden? Tabii ki hemen ilk akla gelen cevap doğal olarak enflasyon oluyor ama bugün anlatmak istediğim şey şu, bu kez mesele yalnızca enflasyon değil. Dolayısıyla konuyu biraz o çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, enerji fiyatları ve enflasyon kısa vadede faizleri yukarı itiyor. Merkez bankalarının faiz politikaları önemli. Ama bunun arkasında daha uzun vadeli başka bir değişim de yaşanıyor. Çünkü devletler artık daha fazla borçlanıyor. Bütçe açıkları daha yüksek, borç stokları büyüyor. Yapay zeka ve veri merkezleri için devasa yatırımlar yapılıyor. Elektrik üretiminden enerji şebekelerine kadar çok büyük bir yatırım ihtiyacı ortaya çıkıyor. Savunma harcamaları artıyor ve bütün bunların sonucunda dünyada paraya olan talep, yani yatırım yapabilmek için ihtiyaç duyulan sermaye miktarı artıyor. Dolayısıyla bugün şu soruyu soracağız. Dünya gerçekten daha yüksek faizlerin olduğu yeni bir döneme mi giriyor? Bunu anlamak için de önce tabii ki Amerika'dan başlamamız gerekiyor. Çünkü dünya finans sisteminde Amerikan faizi herhangi bir ülkenin faizi değil. Amerikan devlet tahvilleri küresel finans sisteminde çok önemli bir yere sahip. Dolar dünyanın temel rezerv para birimi olduğu için ABD tahvilleri de küresel piyasalarda temel referanslardan biri olarak kullanılıyor. İşte bugün 10 yıllık Amerikan devlet tahvilinin faizi biraz önce söylediğim gibi 5.3 civarına yükselmiş durumda. Bunun ne kadar önemli olduğunu basit bir örnekle anlatacağım. Bir yatırımcısınız ve paranızı değerlendirmek istiyorsunuz. Önünüzde bir Amerikan devlet tahvili var ve size yıllık %5'in üzerinde dolar getirisi sunuyor. O zaman başka bir ülkeye, bir şirkete ya da daha riskli bir yatırım aracına para verirken doğal olarak bundan daha yüksek bir getiri isteyeceksiniz. Çünkü şöyle düşüneceksiniz. Amerikan devlet tahvilinden zaten %5'in üzerinde faiz alabiliyorsam daha fazla risk almak için bana daha fazla prim lazım. İşte Amerika'daki faizin bütün dünyaya yayılmasının temel mekanizması bu. Amerikan tahvilleri küresel finans sisteminin adeta referans fiyatlarından biri. Amerika'nın faizi yükseldiğinde dünyanın geri kalanındaki finansal varlıklar da kendilerini bu yeni seviyeye göre yeniden fiyatlamak zorunda kalıyor. Bir şirket tahvil çıkaracaksa daha yüksek faiz ödeyebiliyor. Gelişmekte olan bir ülke dolar cinsinden borçlanacaksa yatırımcı daha yüksek getiri isteyebiliyor. Konut kredileri pahalanabiliyor, şirketlerin yatırım için kullandığı finansman maliyeti artabiliyor. Yani Amerika'daki tahvil piyasasında başlayan hareket zaman içerisinde dünyanın birçok yerine yayılabiliyor. Peki Amerikan tahvil faizleri neden bu kadar yükseldi? Burada biraz önce söylediğim gibi kısa vadeleri bir konuşalım ve onları aradan çıkaralım. Birinci neden hala enflasyon. Çünkü Amerika'da enflasyon birkaç yıl önce gördüğümüz çok yüksek seviyelerin oldukça altında ama halen Fed'in %2 hedefinin hala üzerinde. Ağustos ayında Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyonu yıllık %3 civarında gerçekleşti. Üstelik son dönemde enerji fiyatları yeniden yükselmeye başladı. İkinci dalganın çok daha hızlı geldiğini gördük. Petrol tekrar 100 dolar civarına geldi. Geçtiğimiz programda konuştuğumuz gibi motorin, benzin ve jet yakıtı gibi rafine petrol ürünlerinde de ciddi fiyat baskıları var. Bu da piyasada şu endişeyi arttırıyor. Yani enflasyonun %2'ye dönüşü düşündüğümüzden daha uzun sürebilir mi? Eğer cevap evetse, Fed'in de faizleri yüksek seviyelerde daha uzun süre tutması gerekebilir. İşte bu beklenti tahvil faizlerine yansıyor. İkinci kısa vadeli neden ise Amerikan ekonomisinin halen dirençli olması. Normalde faizler uzun süre yüksek kaldığında ekonominin belirgin biçimde yavaşlamasını bekleriz. İşte tüketim düşer, şirket yatırımları azalır, istihdam zayıflar ve bunun sonucunda da enflasyon tekrar dengeye doğru, yani oradaki baskının hafiflediği bir yere doğru döner. Fakat Amerikan ekonomisi bu sıkı finansal koşullara rağmen, sıkı finansal koşullar derken tabii daha çok tahvil ve faiz seviyesinden bahsediyorum, görece güçlü kalmaya devam ediyor bu faiz seviyelerine rağmen. Son veriler işte büyümede ve özel sektör istihdamının halen dirençli olduğuna işaret ediyor. Bu da piyasaya şu mesajı veriyor. Fed ekonomiyi desteklemek amacıyla faizleri hızlı biçimde düşürmek zorunda olmayabilir. Dolayısıyla bugünkü yüksek faiz yükselişinin bir kısmını üçlü bir kombinasyon açıklıyor. Yani dirençli bir büyüme var, hedefin üzerinde bir enflasyon var ve üstüne üstlük yeniden yükselen enerji fiyatları var. İşte dediğim gibi bunlar daha çok kısa vadeli nedenler. Bence işin daha ilginç bölümü bundan sonra başlıyor. Bir de faizleri daha uzun süre yüksek tutabilecek yapısal nedenler var. Bunların başında da Amerika'nın bütçe açığı ve kamu borcu geliyor. Burada rakamlar gerçekten önemli. Şimdi birkaç tane rakam vereyim. Amerikan Kongresi'nin Bağımsız Bütçe Ofisi 2026 mali yılı için federal bütçe açığını yaklaşık 1.9 trilyon dolar olarak öngörüyor. Bu Amerikan milli gelirinin yaklaşık %5.8'ine denk geliyor. Karşılaştırmak için söyleyeyim, Amerika'nın son 50 yıllık ortalama bütçe açığı milli gelirin yaklaşık %3.8'i. Yani ekonomi güçlü ve işsizlik görece düşük olmasına rağmen bütçe açığı tarihsel ortalamanın çok üstünde. Üstelik mesele yalnızca bu da değil. Çünkü bütçe ofisi mevcut politikalar devam ederse bütçe açığının 2036 yılında 3.1 trilyon dolara, yani milli gelirin yaklaşık %6.7'sine ulaşabileceğini hesaplıyor. Yani Amerika'nın ekonomi politikalarında şu anda herhangi bir kemer sıkma ya da mali disipline gitme yolunda herhangi bir resim görmüyoruz. Bu çerçevede kamu borcunun milli geliri oranının da 2026'daki %101 seviyesinden 2036'da %120'ye söylemesi bile zor yükselmesi bekleniyor. Şimdi burada dinleyicimizin, sizlerin doğal olarak soracağı soru şu olabilir. Yani Amerika'nın bütçe açığının benim ödediğim faizle ne ilgisi var? Aslında oldukça fazla bir ilgisi var. Çünkü devletin harcaması gelirinden fazlaysa aradaki farkı borçlanarak kapatması gerekiyor. Nasıl borçlanıyor devlet? Tahvil çıkartıyor örneğin. Bütçe açığı büyükse daha fazla tahvil satması gerekiyor. Yani piyasadaki Amerikan devlet tahvili arzı artıyor. Burada da ekonominin en temel kuralı devreye giriyor. Bir malın arzı çok artıyorsa onu satın alacak kişiyi ikna etmek için fiyat konusunda daha cazip olmanız gerekiyor. Tahvilde bunun karşılığı daha yüksek faiz. Yani Amerika'nın büyük bütçe açıkları devam ettikçe hazinenin piyasadan çok büyük miktarda para toplaması gerekiyor. Ve yatırımcılar da giderek şunu soruyor. Bu kadar fazla tahvili hangi faizden alacağım? İşte uzun vadeli faizler üzerinde yapısal baskının önemli nedenlerinden biri bu. Burada bir de ilginç bir kısır döngü ortaya çıkıyor. Borç yüksek, faiz yükseliyor. Faiz yükseldiği için devletin borcuna ödediği faiz gideri artıyor. Yani faiz gideri arttıkça bütçe açığı büyüyor. Bütçe açığı büyüdükçe daha fazla borçlanmak gerekiyor. Ya ve daha fazla borçlanma da piyasaya daha fazla tahvil çıkması anlamına geliyor. Dediğim gibi aslında çok belirgin bir kısır döngü ön planda oluyor. Bütçe ofisine göre, Amerika'nın bütçe ofisine göre Amerikan federal hükümetinin net faiz gideri 2026'da yaklaşık 1 trilyon dolar düzeyinde. Bu rakam milli gelirin %3.3'üne denk geliyor. 2036'da ise faiz giderinin yaklaşık 2.1 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Yani Amerika'nın artık sadece kamu borcunun büyüklüğünü değil, o borcun taşıma maliyetini de konuşuyoruz. Şimdi gelelim ikinci yapısal faktörü, o da yapay zeka. Yapay zeka her yerden çıkıyor. Normalde yapay zekayı konuştuğumuzda işte aklımıza kimler geliyor? Nvidia geliyor, ChatGPT geliyor, teknoloji şirketleri geliyor. Ama yapay zeka aynı zamanda çok büyük bir sermaye harcaması hikayesi. Veri merkezleri gerekiyor, çip gerekiyor, elektrik gerekiyor, soğutma sistemleri gerekiyor, yeni enerji üretim kapasitesi gerekiyor, elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi gerekiyor, fiber altyapı gerekiyor ve bütün bunların finansmanı gerekiyor. Son dönemde Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle gibi büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısını finanse etmek için borç piyasalarını çok daha yoğun kullandığını görüyoruz. Örneğin Financial Times'ın son analizine göre AI bağlantılı finansman 2026 yılında yaklaşık 500 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Ve önümüzdeki yıllarda toplam finansman ihtiyacının 1 trilyon doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Bu neden faiz açısından önemli? Çünkü dünyadaki tasarruf havuzu sonsuz değil. Yani bir taraftan Amerikan devleti borçlanmak istiyor, diğer tarafta Avrupa devletleri borçlanıyor, savunma yatırımları için para gerekiyor, enerji dönüşümü için, altyapı yatırımları için ve bir de bunun üzerine yüz milyarlarca dolarlık AI yatırımı ekleniyor. Hepsi aynı küresel sermaye havuzundan finansman arıyor. Yani bunu bir açık arttırma gibi düşünebilirsiniz. Odada 100 lira tasarruf var. Eskiden bu 100 lirayı almak isteyen 3 kişi vardı. Şimdi 8 kişi var. Ve devlet diyor ki bana ver. Teknoloji şirketi diyor ki bana ver. İşte enerji şirketi, veri merkezi, savunma şirketi bu tasarruftan kendisi yararlanmak istiyor. O parayı kimin kullanacağına karar veren yatırımcı da doğal olarak daha yüksek getiri talep etmeye başlıyor. İşte ekonomide buna bazen sermaye talebinin de artması diyoruz. Bu nedenle yapay zeka yatırımları büyümeyi ve verimliliği arttırma potansiyeli taşırken kısa ve orta vadede yatırım talebini ve dolayısıyla da uzun vadeli faizleri yukarı iten faktörlerden biri oluyor. Şimdi bir başka kavramı daha vereceğim. Bu biraz teknik olabilir ama mantığı çok basit ve yüksek faizlerde önemli bir indikatör. O da vade primi. Yani diyelim ki paranızı bir aylığına veriyorsunuz. Bir ay sonra ne olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ama paranızı 30 yıllığına verirseniz 30 yılda enflasyon ne olacak, ekonomi ne olacak, devlet ne kadar borçlanacak, işte jeopolitik riskler olacak, bunların hiçbirini kesin bilmiyorsunuz. Dolayısıyla 30 yıl boyunca paranızı bağlamak için ekstra bir getiri istersiniz. İşte bu ekstra getiriye kabaca biz vade primi diyoruz. Bugün uzun vadeli faizlerin yükselmesinde bunun da rolü var. Yatırımcı artık yalnızca Fed işte gelecek ay ne yapacak diye bakmıyor. Örneğin biraz önce verdiğim rakamlar dolayısıyla diyor ki bu 10 ve 20 yılda önümüzdeki Amerikan kamu borcu nereye gidecek? Bunun daha üzerine gidebilir mi? Enflasyon eski döneme göre daha mı oynak olacak artık? %2'ye dönemeyecek mi? Ya da %2'nin bir yerinde mi üstünde mi konuşlanacak? Bu kadar büyük tahvil arzını kim alacak? Dünyada yatırım ihtiyacı kalıcı olarak arttı mı? Gibi sorular geliyor akla. Bu nedenle Fed bir noktada faiz indirse, arttırsa yani Fed'in faiz politikasındaki değişikliklere rağmen 10 yıllık veya 30 yıllık tahvil faizinin aynı ölçüde bir reaksiyon göstermesinin garantisi yok. Bence bugünkü tartışmanın en önemli noktalarından biri bu. Çünkü uzun yıllar boyunca dünyada şöyle bir alışkanlık oluştu. İşte enflasyon düşer, Merkez Bankası faiz indirir, bütün faizler de aşağı gelir. İşte yeni dünyada bu ilişki o kadar mekanik olmayabiliyor. Yani Merkez Bankası kısa vadeli faizleri belirliyor. Ama 10 yıllık faizler üzerindeki etkisi nispeten daha sınırlı. Daha önce de konuştuğumuz üzere para politikasında daha kısa vadeli faiz düzleminde daha etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla daha uzun vadeye gittiğinde piyasa yalnızca bugünkü enflasyona değil, gelecekteki borca, tahvil arzına, büyümeye, yatırım ihtiyacına ve belirsizliğe de fiyat biçiyor. Şimdi bu kadar konuştuktan mekanik olmayabiliyor. Yani Merkez Bankası kısa vadeli faizleri belirliyor. Ama 10 yıllık faizler üzerindeki etkisi nispeten daha sınırlı. Daha önce de konuştuğumuz üzere para politikasında daha kısa vadeli faiz düzleminde daha etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla daha uzun vadeye gittiğinde piyasa yalnızca bugünkü enflasyona değil, gelecekteki borca, tahvil arzına, büyümeye, yatırım ihtiyacına

0: yayılıyor. Yani Amerika böyleyse biz niye bu kadar yüksek faizden muzdaribiz? Birkaç donesini verdim. İşte dedim ki dolar hala küresel finans sisteminin merkezinde ve Amerikan tahvilleri küresel finansın temel referanslarından biri. Amerika'da risksiz kabul edilen getiri yükseldiğinde bütün dünya yeniden fiyatlanıyor gibi şeyleri söyledim. Mesela bir Alman şirketi borçlanacaksa, bir Brezilya şirketi dolar tahvili çıkaracaksa, bir gelişmekte olan ülke dış borçlanmaya gidecekse ve hepsi şu soruyla karşı karşıya kalıyor. Amerika bana %5'in üzerinde getiri verirken başka yerde aldığım risk karşılığında ne kadar kazanacağım? Dolayısıyla da bu durum özellikle gelişmekte olan ekonomiler açısından önemli oluyor. Çünkü küresel faiz yükseldiğinde dış finansman daha çok pahalılanıyor. Dolar cinsinden borçlanma maliyeti artıyor. Yani Türkiye'de yurt dışında ve Türkiye hazinesi dolar cinsinden borçlanmak istediğinde biraz daha artan bir maliyetten borçlanabiliyor. Şirketlerin borç çevirmesi daha zorlaşabiliyor. Sermaye akımlarında dalgalanma yaşanabiliyor ve yerel merkez bankalarının faiz indirme alanı da daralabiliyor. Yani gelişmekte olan ülkelerde etkisi çok daha fazla. Gelişmiş ülkelerde bile etkisini görüyoruz. Başta da söylediğim gibi Japonya, Avrupa, İngiltere buralarda da çok yıllı zirvelere yükselmiş durumda tahvil faizleri. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sadece şu soruya bakmamamız gerektiğini anlatmaya çalıştım bu programda. Yani Fed faizi arttıracak mı, indirecek mi sorusundan biraz daha uzaklaşmak gerekiyor tahvil faizlerini değerlendirirken. Daha önemli soru da şu oluyor. Fed ne yaparsa yapsın, dünyanın uzun vadeli faizlerini yüksek tutan yapısal koşullar değişiyor mu? Bence küresel ekonominin önümüzdeki birkaç yılındaki en önemli sorularından biri tam olarak bu olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin başka bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya

0: Nordea Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Nordea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, yatırım yaparken emtiaların portföydeki rolü ne olmalı?
3: Emtialar yatırım dünyasında genellikle göz ardı edilir. Ama doğru kullanıldığında portföyün en değerli parçalarından biri olabilirler. En önemli özellikleri dengeleyici rolleri. Hisse senetleri ve tahvillerle genellikle düşük korelasyon gösterirler. Hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel piyasalarla düşük korelasyona sahip olması emtiaları çeşitlilik açısından vazgeçilmez kılar. Özellikle enflasyonun yükseldiği ve kağıt paranın alım gücünün eridiği dönemlerde emtialar fiziksel değerini koruyarak portföye direnç kazandırır. Ancak unutulmamalıdır ki emtia piyasası arz şoklarına karşı oldukça hassas ve hareketlidir. Bu nedenle emtiaları kısa vadeli bir spekülasyon aracından ziyade riskleri dağıtan ve uzun vadeli büyümeyi destekleyen stratejik bir bileşen olarak planlamak en sağlıklı yaklaşımdır. Özellikle enflasyon dönemlerinde emtialar portföyünüze değer katacaktır. Fiziksel ürünlerin fiyatları yükselince onlara yatırım yapanlar bu artıştan pay alır. Paranın alım gücü erirken emtialar portföye direnç kazandırır. Doğrudan fiziksel emtia her zaman pratik olmayabilir. Emtia ETF'leri, emtia fonları ya da sektör hisseleri daha erişilebilir alternatifler. Özetle emtiaların görevi hızla spekülatif para kazanmak değil, portföyünüzü farklı senaryolara karşı daha dayanıklı hale getirmektir. Dolayısıyla ana prensibiniz kısa vadeli bir oyun değil, uzun vadeli bir strateji olmalıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Nordea Radyo'da. Takipte kal.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Geleceğinizi güvence altına alın. Tasarruflu yaşam için ekonomik öneriler. Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde gelir ve giderleri daha yakından takip etmek, yalnızca bugünün bütçesini yönetmek için değil, geleceğe daha hazırlıklı olmak için de önem taşıyor. Peki tasarruflu bir yaşam için nereden başlamak, birikimleri nasıl büyütmek ve günlük harcamaları nasıl daha bilinçli yönetmek gerekiyor? Bu kısa makalede bütçe yönetiminden yatırıma uzanan temel adımlara birlikte bakıyoruz. Yazının tamamına Augusto'daki Yatırım Bay Odaya sayfasından ulaşabilirsiniz. Tasarruflu bir yaşamın ilk adımı gelir ve giderleri net bir şekilde belirlemek olabilir. Aylık gelir kaynaklarını ve düzenli harcamaları listelemek, bütçede nereye ne kadar para gittiğini görmek ve gereksiz harcamaları fark etmek için güzel bir başlangıçtır. Örneğin dışarıda yenilen yemeklerin sıklığını azaltmak veya abonelik hizmetlerini gözden geçirmek gibi basit adımlar bile bütçenizde önemli farklar yaratabilir. Evde veya ulaşımda atılacak küçük adımlar da tasarrufa katkı sağlayabilir. Enerji ve su kullanımına dikkat etmek, alışverişe listeyle çıkmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak, toplu taşıma ya da yürüyüşü tercih etmek bütçede beklenmedik farklar yaratabilir. Finansal sağlığı korumanın önemli başlıklarından biri de borç yönetimidir. Mevcut borçları ve faiz oranlarını gözden geçirerek bir ödeme planı oluşturmak, mali yükü daha kontrollü yönetmeye yardımcı olur. Özellikle faiz oranı daha yüksek borçlara öncelik vermek, toplam mali yükü azaltmaya katkı sağlayabilir. Kredi kartını bilinçli kullanmak da borç yönetiminin önemli bir parçasıdır. Daha fazla tasarruf yapmak isteyenler için ek gelir kaynakları yaratmak da bir yöntem. Örneğin freelance projeler, çevrim içi dersler ya da farklı becerileri gelire dönüştürmek birikimleri artırma imkanı sunabilir. Gelelim tasarrufu düzenli hale getirmenin yollarından biri olan tasarruf hesaplarına. Belirli bir tutarın düzenli olarak bu hesaplara aktarılması, birikimi sistemli hale getirerek tasarrufun bir alışkanlığa dönüşmesine yardımcı olabilir. Finansal güvenlik için bir diğer önemli konu da beklenmedik giderler için oluşturulan acil durum fonu. İş kaybı, sağlık giderleri ya da ani masraflar gibi durumlarda bu fon borçlanmadan hareket edebilmek için bir güvence oluşturabilir. Uzmanlar acil durum fonunun en az 3 ila 6 aylık giderleri karşılayacak kadar birikim içermesini öneriyor. Diğer yandan düzenli ve planlı yatırımlar yapmak da başlangıçta güçlü görünen birikimlerin uzun vadede büyümesine imkan sağlayabilir. Yatırım araçları arasında hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları veya gayrimenkul gibi birçok seçenek bulunur. Ancak bunların risk ve getiri potansiyelleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle yatırım tercihlerinde kişinin kendi finansal hedeflerini ve risk toleransını dikkate alması önem taşır. Yatırım yaparken portföyü çeşitlendirmek de riskleri dengelemek için önemli bir stratejidir. Bu strateji birikimleri korurken farklı büyüme fırsatlarından yararlanmayı sağlayabilir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yatırım süreçlerini daha kolay ve erişilebilir hale getiren birçok uygulama birikimleri yönetmeyi de pratik hale getiriyor. Odaya uygulaması da yatırım yaparken uzman görüşlerine ve farklı yatırım seçeneklerine ulaşmanıza yardımcı olarak finansal kararlarınızı daha bilinçli şekilde almanızı destekliyor. Özetle tasarruflu bir yaşam yalnızca harcamaları kısmak anlamına gelmiyor. Bütçeyi tanımak, gereksiz giderleri azaltmak, düzenli birikimi yapmak ve birikimleri hedefe uygun şekilde değerlendirmek geleceğe hazırlanmanın önemli parçaları. Finansal hayatınızı daha bilinçli yönetmenize yardımcı olacak farklı konular, uzman görüşleri ve gününüze eşlik eden müzikler için Odaya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
0: Odaya Radyo.

Türkiye'de ve dünyada haftanın öne çıkan ekonomik gelişmelerine daha yakından bakmaya ne dersin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ile yatırım odaklı gündem, piyasaları sade ve yalın bir dille her cuma saat 15'te Odea Radyo'da senin için analiz ediyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.
2: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Hisse senedi piyasalarında yeni oyun alanı. Fractional hisse ve mikro yatırımın yükselişi. Bir kahve almak yerine yatırım yapabilirsiniz gibi iddialı cümlelere sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir. Peki bu içerikleri gülüp geçenlerle harekete geçenler arasındaki fark ne? Cevap çoğu zaman finansal okuryazarlık. Çünkü finans dünyası artık yalnızca yüksek sermaye ile adım atılabilen bir alan değil. Bu kısa makalede küçük tutarlarla yatırım yapmayı mümkün kılan mikro yatırımlara ve fractional hisse kavramına odaklanıyoruz. Finansal refah söz konusu olduğunda cevapların çok karmaşık olduğunu düşünme eğiliminde olabiliyoruz. Oysa bazen en temel prensip oldukça tanıdık. Damlaya damlaya göl olur. Peki gerçekten küçük adımlarla finans dünyasının bir parçası olabilmek mümkün mü? Mikro yatırım, küçük tutarlarla düzenli şekilde atılan finansal adımları ifade ediyor. Belirli aralıklarla yatırım hesabına para aktarmak, bir hissenin tamamını almak yerine küçük bir bölümünü satın almak ya da zaman içinde biriken miktarlarla tam hisseye ulaşmak bu yaklaşımın en yaygın örnekleri arasında yer alıyor. Bunun en temel nedeni bazı hisselerin fiyatlarının birçok yatırımcı için yüksek seviyelerde olması. Örneğin 2026 yılı Şubat verilerine göre dünyanın en yüksek fiyatlı hisselerinden biri yaklaşık 556 bin sterlin seviyesinde işlem görüyor. Bu nedenle piyasaya girmek isteyen herkes dilediği şirketten doğrudan bir pay alamıyor. Tam da bu sebeple 2026'da mikro yatırımlar neredeyse altın çağını yaşıyor. Berkeley Economic Review'da yer verilen Stephen Wendell'in araştırması, küçük kazançların bireyleri uzun vadeli adımlar atmaya daha fazla teşvik ettiğini gösteriyor. Bu yükselişin bir diğer nedeni ise finans konuşmalarının gün geçtikçe daha az tabu olarak görülmesi. Sosyal medyada ve internette sıklıkla finansal kavramlarla karşılaşan Z kuşağı, birçok nesle göre çok daha erken piyasaya atılabiliyor. Yatırıma ayırabilecekleri bütçe çoğu zaman sınırlı olsa da küçük tutarlarla işlem yapma imkanı sunan dijital uygulamalara ve yeni yatırım araçlarına daha hızlı adapte olabiliyorlar. Gelelim daha düşük bütçelerle piyasaya katılmak isteyenlere alternatif bir oyun alanı sunan fractional hisse konusuna. Fractional hisse bir hissenin tamamı yerine belirli bir bölümünün satın alınabilmesini ifade ediyor. Bu hisselerin alınabildiği platformlar da yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor. Bazı platformlar yuvarlama stratejisinden faydalanıyor. Mesela 97 TL'lik bir alışveriş yaptığınızda bu miktarı 100 TL'ye tamamlıyor, aradaki 3 TL'yi birikim hesabınıza aktarıyor. Böylece siz gün içerisinde hayatınıza devam ederken yatırım platformunuz küçük miktarları birikime dönüştürüyor. Diğer yandan tüm yatırım araçlarında olduğu gibi fractional hisse yatırımlarının da avantajlarının yanı sıra dikkat edilmesi gereken yönleri bulunuyor. Düşük miktarlarla yatırım dünyasının parçası olmayı ve portföy çeşitlendirmeyi daha ulaşılabilir hale getirmesi fractional hisse yatırımlarının önemli avantajları arasında yer alıyor. Portföyü çeşitlendirmek ise riski dağıtmanın en güvenilir yollarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak her şirketin hisselerini parçaladığı bir sistemin bulunmaması ve bazı platformlarda bu hisselerin alım satımının tam hisselere kıyasla daha sınırlı olabilmesi gibi dezavantajları da var. Üstelik uzmanlar fractional hisselerin ve bu platformları kullanmanın yatırımcıda dopamin etkisi yaratabileceği konusunda uyarıyor. Araştırmalarda dopaminin yatırım kararlarında belirli risklerin gözden kaçırılmasına neden olabileceğini gösteriyor. Yatırım dünyasına farklı bakış açıları sunan içerikler için The Bagger'de yer alan Odeya ile yatırım içeriklerimizi okumaya, Odeya Radyo'daki sesli makalelerimizi dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya Radyo.

Sonbaharı ritmi şehri sararken Odea Radyo'da müzik ve yatırım aynı akışta buluşuyor. Chill out ve down tempo şarkılarla dinlenirken ekonomi ve yatırım odaklı içerikleri takip etmek için kulağın Odea Radyo'da olsun.

finansal okuryazarlığını geliştirecek içerikler tek bir bültende buluşuyor. Güncel yatırım konularına odaklanan videolar, podcastler ve makaleler Odea Yatırım Odaklı Bülten'in yeni sayılarıyla her 15 günde bir Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: In my last years with him, there were bruises on my face. In my dawn, a new day. I finally got away, but my head's all messed up.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle itiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.

0: hate to say it.
1: Yeni hafta başladı. Veriler, beklentiler ve piyasaların yönünü etkileyen gelişmeler yeniden gündemde. Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, tüm bu gelişmelerin yatırım dünyasındaki karşılığını yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümler her pazartesi saat 11'de, tekrarları ise pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
3: Emtia dünyasının en büyüleceği alanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Dr. Bakır olarak adlandırdığı bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yılın son çeyreğine girerken ekonomi gündemi hızlanıyor, piyasa hareketleri yakından takip ediliyor. Odea Radyo, yatırım dünyasına dair güncel içerikleri ve sakin müzik seçkisiyle gününe eşlik etmeye devam ediyor. A record of the delightful piece they're going to play this evening.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Odea.

Yaptıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

Trafikte, yürüyüşte ya da günün kısa bir molasında yeni bir yatırım bilgisine kulak ver. Ekonomi ve finans alanındaki makalelerden hazırlanan sesli makaleler, müzik akışının içinde gün boyu Odeya Radyo'da.

Hayatın temposuna yetişmeye çalışırken yatırım gündeminden uzak kalma. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, güncel ekonomi içeriklerini özenle seçilmiş down tempo ve chill out müziklerle bir araya getiriyor.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmek de her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur. Odea Radyo.

Tasarruftan birikime, birikimden yatırıma uzanan yolculuk doğru bilgiyle başlar. Finansal okuryazarlığını geliştirecek programlar ve yatırım içerikleri Odea Radyo'da seni bekliyor.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya Radyo.
1: For the first time in your life, you'll have time to find out what it is that you actually want to do. And when you figure it out, you'll have the time and the freedom to start doing it.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.